silinir diyorlar en acı izler. Bitermiş kışların, bitermiş kışların gelirmiş yazlar. Bilmezler şu gönlüm derinden sen.

İçerim arkadaş, benim derdim çok. İçerim arkadaş, derdime çare yok. İçerim arkadaş, bugün havam yok. İçerim arkadaş, tadım tuzum yok.

Sız kalsa, onu sahiplenene saygı duyarım. Bir garip sahipsiz mezara konsa, gözyaşı dökene saygı duyarım. Saygı duyarım yetim hakkı yemeyene. Saygı duyarım sözünden hiç dönmeyene. Saygı duyarım tüm insanları sevene.

bak gelin oluyorsun. Sararmış soluyorsun. Belli ki gözlerinden isteksiz gidiyorsun. Sevdiğimi biliyorsun. Ellere gidiyorsun. Tebessüm edip durma. Sen gizli ağlıyorsun. Sen gizli ağlıyorsun.

0: boşa zaman harcayamam. Vurmayı
1: her zaman kader utansın derler. Oysa ki utanması gereken o kadar çok insan var ki bu dünyada. Kararım kesindir. Savaşırken yanımda olmayanı zaferime ortak etmem. Etmem.

merak etmem sen. Aşkın yürek dağlarıymış, garipler de severmiş. Kara gözlerine yaşlar dolmuş. Hadisi, sen üzülme, merak etme sen. Merak etme sen.

Yalnız gidişin çok yıktı beni. Ummazdım, ummazdım bu ölüm ayırsın bizi. Unutma, unutma seveceğim ömrümce seni. Sensiz de yaşamayı.

sevdiği adam. Ona çok iyi bak olur mu? Havalar soğuk gidiyor bu aralar. Kalın giymeyi pek sevmez. Ona kahverengi montunun çok yakıştığını söyle. O zaman belki giyer. Sana sabah kahvaltısında o hünerli elleriyle kuymak yapacaktır, kuymak. Tuzunu genelde kaçırır. Güzel olmuş sevgilim, güzel olmuş bir tanem de incitme onu. Tez kırılır. Sevdiğim kadının sevdiği adamı. Ona çok iyi bak olur mu? Ona çok iyi bak.

Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Ege.
1: Radyo reklamlar. Reklamlar.
2: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081, 0380 606 çift 081. Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Safe Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Safe Duş, kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Safe Duş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

Alo, orada mısın? Beni ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Bana ne kadar değer verdiğini biliyorum. Ben de seni seviyorum. Hem de çok, hem de...

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara

0: 69 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmez.
0: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Öğüt.
1: Bilir misin, gözünü tavana dikip

0: Radyo Ulç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 21 81 0537 832 21 81
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak, 0541 842 29 73.
4: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde, yabancılık çekmesin.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Otocam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Geç kalmadan gel.
5: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.

0: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
5: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973. Çorbacı Mülayim 5. Şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo 3 reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü,

0: İstediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 900 11 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
3: Dikkat Düzce. Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta. Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Umut reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 9 kare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda.

0: istediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
2: Dikkat düzce. Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44. 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537-832-2181 0537-832-2181.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 900 11 96 18. En büyük atölyesinde fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp

0: 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Duşakabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
2: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam. Kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam. Farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünç reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar. Reklamlar. Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault servisi karşısı Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta. Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 900 11-96-18. Probox Reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Düzce'de otocam değişimi yapan çok ama gerçekten iyi yapan kaç tane? İşte fark burada başlıyor. Akif Otocam, kasko anlaşmalı, hızlı ve hatasız hizmet. Ne uzun bekleme, ne kalitesiz işçilik. Sadece net sonuç. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak, numara 69. 0545 566 0258. Akif Otocam, farkı ilk bakışta anlayacaksınız.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ümit reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69. 0545 566 0258. Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde, yabancılık çekmesin.
4: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalbantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
5: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Herkesin kendi hikayesinden bir parça bulduğu, söylenenle söylenmeyen arasında kalan her şey. Nehir ve Duru'nun sunumuyla Ara Ses başlıyor.
1: Radyo Öğüt. Düzce bizi dinlemeyi seviyor.
0: Herkesin kendi hikayesinden bir parça bulduğu, söylenenle söylenmeyen arasında kalan her şey. Nehir ve Duru'nun sunumuyla Ara Ses başlıyor.

0: Merhaba, ben Duru.
1: Ben Nehir.
0: Ve yine birlikteyiz. Biliyor musun Nehir, geçen yayından sonra uzun süre düşündüm.
1: Ben senin bu cümlenden biraz korkuyorum.
0: Neden?
1: Ya çünkü Duru'cum, sen düşündüm demeye başlayınca konu pek de parlak bir yere gittin ya.
0: Yok, bu sefer çok zor değil. Aslında gelen mesajları okudum.
1: Ben de okudum.
0: Ne ilginç şey değil mi? Biz bir hikaye anlatıyoruz Nehir. Ama herkes başka bir kısmını alıp gidiyor.
1: Evet, onu ben de fark ettim. Bir dinleyici beklemekten bahsetmiş.
0: Bir başkası ilk karşılaşmadan.
1: Biri şey yazmıştı, beni çok etkiledi Duru. Galiba bazı insanlar hayatımıza geldiklerinde değil, beklediklerinde yer ediyor.
0: Bak, o cümleyi okuyunca durdum.
1: Ben de.
0: Çünkü bazen gerçekten bir olayın kendisi değil, insanda bıraktığı his kalıyor.
1: Sanıyorum ki o yüzden aynı hikaye dinleyen 100 kişi 100 farklı hikaye gibi davranıyor, onu dinliyormuş gibi oluyor veya o 100 farklı hikayeden kendi hikayesini arayıp bir parça bulmaya çalışıyor.
0: Değil mi? Belki de Nehir bu yüzden hikayeler güzel.
1: Kim bilir, belki de.
0: Nehir, sana yine bir soru.
1: Ben senin sorularını artık galiba çok sevmiyorum ama sonra.
0: Yok. Güven senin için ne demek?
1: Ya bak işte. Ya yine zor yerlere geliyorsun ve bana getiriyorsun.
0: Yok, gerçekten soruyorum.
1: Duru'cum. Eskiden olsa buna çok farklı bir cevap verirdim ben.
0: Yani nasıl?
1: Şöyle. Eskiden güvenilir insanları tanıdığımı zannederdim. Onları tanıyabildiğimi, tanıdığım insanlara güvendiğimi ve güvendiklerimin tanıdıklarım olduğunu zannederdim.
0: Şimdi?
1: Artık hiç emin değilim.
0: Yani bazen ben de emin değilim.
1: Çünkü dönüp bakıyorum. Bana hiç yalan söylemeyen insanlar olmuş. Ama yine de güvenememişim. Güvendiğim için yarı yolda beni bırakan diğer insanlarla da denk gelmişim. Aynı masanın etrafında oturup hayallerimi, hayatımı, geçmişimi, birlikte gelecek planlarımı paylaşmışım.
0: Ben de bunu düşündüm.
1: Sen de mi?
0: Evet. Bir de tam tersi olmuş. Mantığın güvenmemesi gerektiğini söylediği insanlar olmuş ama kişi güvenmiş.
1: Demek ki mesele sadece karşımızdaki insan değil.
0: Galiba biraz da bizim geçmişimiz.
1: Yaralarımız.
0: Belki de korkularımız.
1: Ve taşıdığımız hikayelerimiz.
0: Nehir, biliyor musun? Ben güvenin çok romantik bir şey olduğunu düşünmüyorum artık.
1: Ben de.
0: Hatta biraz sıradan bir şey.
1: Nasıl yani?
0: Yani şöyle, insan gençken güveni büyük sözlerde arıyor.
1: Evet.
0: İşte her zaman yanındayım, hiç bırakmayacağım, gidecek olursam haber veririm gibi.
1: Sonra bir şey oluyor ve sen büyüyorsun.
0: Ve şunu fark ediyorsun.
1: Neyi?
0: Güven biraz da verilen sözleri hatırlamadan yerine getirmek.
1: Çok güzelmiş Duru ya.
0: Gerçekten.
1: Çünkü bazen insanı güvende hissettiren şey büyük jestler olmuyor.
0: Ne oluyor peki?
1: Ya mesela mesaj atacağını biliyorsun.
0: Arayacağını biliyorsun.
1: Sana kısa bile orada olacağını, muhakkak sana döneceğini biliyorsun.
0: Ve kaybolmayacağını biliyorsun.
1: Belki de güven biraz da budur.
0: Yani nedir?
1: Karşındaki insanın bir gün mükemmel davranacağına inanmak değil Duru.
0: Biraz daha açarsak?
1: Hata yapsa da ne olursa olsun günün sonunda orada kalacağını bilmektir.
0: İşte bu çok önemli.
1: Çünkü insanız, hepimiz hata yapıyoruz.
0: Ve yanlış anlıyoruz.
1: Kırıyoruz.
0: Kırılıyoruz da.
1: Ama bazı insanlar tabii ki ilk zorlukta gidiyor denir de bence kaçıyor.
0: Bazıları da kalıyor.
1: Ve galiba aşkın, dostluğun, en önemlisi de iyiliğin en sessiz tarafı burada başlıyor.
0: İlk bakışta değil.
1: İlk heyecanda değil.
0: Bir gün dönüp baktığında
1: bu insanın yanında kendimi güvende hissediyorum diyebildiğin anda.
0: Ve bugünkü hikayemizde tam olarak buradayız.
1: İki insanın birbirine alışmasının ötesinde
0: birbirine güvenmeye başladığı yerde.

0: Evet. Bir ilişki yeniden başladığında insan çoğu zaman geçmişi unutmak ister. Sanki yaşanan bütün kırılmalar geride kalmış gibi davranır. Çünkü yeniden başlamak insanın içinde büyük bir umut yaratır. Ve bazen o umut insanın duygularını çok hızlı büyütür. Hikayede yeniden başlayan bir ilişkinin en hassas duygusunu konuşacağız. Güveni. Az önce de konuşmuştuk. Çünkü güven bir ilişkinin en güçlü duygularından biridir. Ama aynı zamanda en kırılgan olanıdır.
1: Evet Duru, güven bazen bir anda oluşmaz. Yavaş yavaş büyür. İnsan karşısındaki kişiye kendini biraz daha açtıkça o güven duygusu da güçlenir. Ama bazen bir ilişkinin yeniden başlaması güvenin de çok hızlı büyümesine

0: Yakınlaşmak da bazen fark edilmeden olur. Değil mi Nehir? Bir gün daha uzun konuşursun, bir gün biraz daha fazla bir şey anlatırsın. Bir gün onu günün içinde daha çok düşünmeye başlarsın. Ve sonra bir bakarsın hayatında bir yeri olmuş. Hikayemizde de onlar tam böyle bir dönemin içindeydi. Her gün konuşuyorlardı. Ama artık konu bulmak için konuşmuyorlardı. Birbirlerinden haberdar olmak için konuşuyorlardı.
1: Bu ikisi arasında duracağım. Gerçekten büyük fark var aslında.
0: Evet, ilkinde merak vardı, ikincisinde bağ.
1: Nihayetinde insan gününün nasıl geçtiğini herkesle paylaşmıyor.
0: Yok, paylaşmıyor. Mesela bir gün kadın öğle arasında kısa bir mesaj atıyor. Bugün çok yoruldum. Hepsi buydu. Uzun bir açıklama yok, şikayet yok. Mesela sadece bir cümle bu.
1: Ama bazı cümlelerin devamını anlatmaya gerek kalmaz.
0: Ya adam da öyle yaptı mesela. Akşam konuşuruz diye cevap verdi.
1: Küçük bir cevap.
0: Ama kadın gün boyunca o cevabı düşündü. Çünkü bazen insanın ihtiyacı olan şey çözüm değil ya, birinin orada olduğunu bilmek. Ve adam akşam gerçekten aradı. Saatlerce konuşmadılar, sorunu çözmediler. Hayatı değiştiren bir şey de olmadı. Ama kadın telefonu kapattığında daha iyi hissediyordu.
1: Çünkü bazı insanlar yükünü taşımaz ama yanında durur.
0: Evet, galiba o gün ilk kez bunu fark etti. Sonra günler geçti. Bir akşam buluşacaklardı. Adam şehir dışından dönüyordu. Trafik vardı. Saatler ilerliyor. Kadın bekliyordu.
1: Beklemek de bazen zor gelir insana.
0: Yani eskiden olsa zor gelirdi ama bu kez farklıydı. Çünkü geleceğini biliyordu.
1: Güven tam da böyle bir şey Duru. Geleceğini biliyorum
0: yani,
1: diyebilmek.
0: Yani nasıl Nehir?
1: Beklerken huzursuz olmamak, emin olmak.
0: Bak güzel söyledin. Çünkü saat geçtiğinde kadının aklından acaba gelecek mi sorusu geçmedi.
1: Ne zaman gelecek sorusu geçti.
0: Ve evet, ikisi arasında büyük fark var. Sonra buluştuğunda adam özür diledi. Trafiği anlattı, yaşadıklarını anlattı, kadın da anlattı. Sonra konu değişti, akşam devam etti. Ama eve döndüğünde düşündüğü şey gecikmesi değildi.
1: Neydi peki?
0: Ne biliyor musun? Sözünü tutmuş olmasıydı.
1: Güven biraz da böyle büyüyor galiba.
0: Yani nasıl Nehir?
1: Büyük olaylarla değil, tekrar eden küçük şeylerle, küçük detaylarla bir araya gelen büyük hislerle.
0: Evet, bir kez değil defalarca.
1: Çünkü bir insanın söyledikleriyle yaptıkları birbirine benzemeye başladığında güven tohumunu artık orada güvende tutmaya başlar. İşte o gün tükeneceğiz.
0: İşte o gün. Hikayede bir süre sonra aralarındaki ilişki de değişmeye başladı. Artık her şeyi anlatmak zorunda hissetmiyorlardı.
1: Çok ilginç.
0: Neden?
1: Çünkü insan birine güvendiğinde daha çok anlatacağını zanneder.
0: Ama bazen daha az anlatır.
1: Çünkü açıklama ihtiyacı azalır.
0: Evet. Bir gün kadın sessizdi. Mesela normalden daha sessiz.
1: Peki adam bunu fark etti mi?
0: Etti, etti.
1: Sordu mu?
0: Sordu ama ısrar etmedi.
1: Bazen bu daha kıymetli biliyor musun?
0: Evet, kadın da bunu hissetti. Anlatmak isterse dinleyeceğini, istemezse bekleyeceğini. O gün ilk kez şunu düşündü.
1: Neyi?
0: Onun yanında kendimi savunmak zorunda hissetmiyorum.
1: Sanırım güvenin en sessiz ve en emin hali bu Duru.
0: Belki de. Çünkü insanlar çoğu zaman güveni sadakatle karıştırıyor.
1: Ya da vermiş oldukları büyük sözlerle.
0: Oysa güven bazen çok daha sıradan bir şey.
1: Mesela?
0: Birinin söylediği saatte araması. Bir şeyi unutacağını bilmek. Kırıldığında konuşabilmek. Mesela sessiz kaldığında yanlış anlaşılmamak.
1: Veya yanında rahat olduğu gibi kendi olabildiği anı yakalayabilmek.
0: Evet, yanında rahat olmak. O günlerde ikisi de bunun adını koymuyordu.
1: Ama bir şey değişmişti.
0: Artık birbirlerini görmekten mutlu olan iki insan değillerdi sadece.
1: Birbirlerine güvenmeye başlayan iki insandılar.
0: Ve bazen bir ilişkinin gerçek başlangıcı tam da burada olur. İlk heyecanda değil, ilk bakışta değil, ilk mesajda değil.
1: İnsan karşısındaki kişinin yanında biraz daha rahat nefes alabildiğinde.
0: ve içinden sessizce şunu söylediğinde.
1: Galiba sana güveniyorum.

0: Evet, güvenin aslında çok büyük sözlerle değil, küçük şeylerin tekrar etmesiyle oluştuğunu söyledik.
1: Evet, birinin kalacağını bilmek gibi.
0: Ya da söz verdiği için değil.
1: Gerçekten kaldığı için.
0: Nehir, sana bir şey daha soracağım.
1: Sen bunları dedikçe korkuyorum ama sonra.
0: Soruyorum. İnsan güvendiği birinden neden şüphe eder?
1: Ya bak işte canımı sıkıyorsun. Gerçekten sen böyle deyince ya aslında canımı sıkan sen değilsin. Gerçekten sorunun ağırlığı. Bu biraz can sıkıcı
0: Peki,
1: ama.
0: Peki neden can sıkıcı?
1: Ya çünkü cevabı her zaman karşımızdaki insan olmayabiliyor.
0: Evet, ben de öyle düşünüyorum.
1: Ya bazı şüpheler gerçekten yaşanan şeylerden doğuyor. Bazıları daha önce yaşadıklarımızdan. Hatta Durucum ben şöyle diyorum, şüphe ediyorsam gerçektir.
0: Ya geçmiş bugünün içine karışıyor yani.
1: Galiba çünkü bir mesaj geç geliyor. Belki de normalde önemsemeyeceğim şey. Ama birden aklına başka şeyler hücum ediyor. Kafanın içerisinde bir şeyler üst üste biniyor. Onlar kendi geçmişinden sandığı açıyor. Sonra hiç alakası olmayan yerlerde ben buraya nereden gelmiştim diyebiliyorsun.
0: Yani bir sessizlik büyüyor.
1: Bir cümle büyüyor.
0: Bir ihtimal de büyüyor.
1: Ve sonra insan çoğu zaman gerçeği değil de aklındaki senaryoyu yaşamaya başlıyor.
0: Peki bir şey daha söyleyeceğim. Biliyor musun? Şüphe bana hep ilginç gelmiştir.
1: Neden?
0: Çünkü orada da kesin bir şey yok. Ama insanın içinde çok gerçek hissediliyor.
1: Evet, belki de bu yüzden yorucu.
0: Çünkü ne emin olabilirsin,
1: ne de tamamen vazgeçebilirsin.
0: Tam ortada kalırsın.
1: Ve galiba en son yerlerden biri de bu. Gideyim mi kalayım mı derken ne kaldığın yerden memnun olursun ne de gidecek olduğun yerin seni mutlu edeceğini bilirsin.
0: Hatırlıyor musun bir mesaj gelmişti?
1: Hangisiydi?
0: Hani şöyle diyordu. Güvenmek cesaret istiyor ama şüphe etmek çok daha az enerji gerektiriyor.
1: Çok ilginç.
0: Ha, düşündürdü beni de.
1: Ya güvenmek biraz da teslim olmak.
0: Yani şüphe etmek ise kontrolü bırakmamak gibi mi Nehir?
1: Ya belki ama bazen insan kendini korumaya çalışıyor ve ilişkilerde şu var Durucuğum. Genellikle ilerleyen süreçlerde hele ki şüphe ve güven arasında bir yerde kalıyorsa kalıyorum çünkü seni seviyorum. Gidiyorum çünkü ikimiz de sadece seni seviyoruz denilebiliyor.
0: Yani kırılmamak için, üzülmemek için.
1: Hayal kırıklığı yaşamamak için ama bazen de fark etmeden henüz yaşanmamış şeylerin acısını çekiyoruz.
0: Çok doğru.
1: Çünkü şüphe sadece karşımızdakiyle ilgili değil ki.
0: Biraz da kendimizle ilgili galiba.
1: Ya bu bizim kendimize ne kadar güvendiğimizle ilgili diyoruz ama bence bu açıklıkla ilgili. Çok seviyorsun, dile getirirsen temkinli davranmaya çalışıyorsun. Çok sevildiğini düşünüyorsun ama o kadar büyük bir davranış görüyorsun ki galiba hiç sevilmemişim diyorsun.
0: Yani diyebilir miyiz kaybetmekten ne kadar korktuğumuzla da ilgili?
1: Ya aslında ne kadar yara taşıdığımızla ilgili. Çünkü ben bunu sevmeye bağlıyorum ama bu sevmek güvenle biçimlenen bir kalıp.
2: Başka sevgilerde teselli bulunca işte biz o gün düşünelim.
0: Hikayemiz aslında tam da böyle bir yerde başlıyor.
1: Güvenin kurulduğu ama zihnin sessiz kalmadığı, yani davranış mı, eylem mi, duygu mu dediğimiz yerde sevmek mi, güvenmek mi sorusu hep tartışılır oluyor. Güvenmediğin birini sevebilirsin ama sevdiğine sonuna kadar güvenmek istersin.
0: Aslında ortada büyük bir olay yok.
1: Fakat küçük sorular var.
0: Cevabı olmayan düşünceler var.
1: İnsanın kendi içinde kurt gibi büyüttüğü ihtimaller.
0: Bazen bir ilişkiyi bitiren şey yaşananlar değildir.
1: Yaşanabileceğinden korkulan şeylerdir.
0: Şimdi de şüpheye kulak verelim.

0: Sihir. Bazen bir ilişkiyi sarsan şey büyük olaylar değildir. Ne büyük bir kavga, ne dramatik bir ayrılık. Bazen sadece küçük bir detay yeter. Bir fotoğraf, bir kelime ya da çok kısa bir an.
1: Çünkü insan sevdiği birine yaklaştığında, hele ki çok yaklaştığında en küçük şeyleri bile fark etmeye başlar. Özellikle sevgi bazen insanın dikkatini büyütür. Ve bazen o büyüyen dikkat insanın içine küçücük bir şüphe bile doğurabilir. Bu büyütme hali, o şüpheyi genişletme hali. Ben biraz şey gibi görüyorum Duru bunu. Hani sevdiğine mikroskopla yanaşıyorsun ya. Daha da büyütüyorsun, daha da görüyorsun. İyisini büyüttüğün gibi en ufak incittiği noktada onu da büyütebilir hale geliyorsun. Yani başkasına teleskopla bakacak olduğun yere sevdiğine mikroskopla bakabilir hale geliyorsun. Ve sanırım biz de bugün bu fotoğrafın yarattığı duyguyu konuşarak şüphenin özellikle çoğu zaman bir ilişkide ortaya bir anda çıkmadığını, genellikle küçük bir detayla başladığını hatırlayacak olursak o detay da yine insanın zihninde büyümeye başlıyor. Çünkü küçücük bir leke gibi dağılıyor, kendini hissettirmeye başlıyor. Çünkü insan özellikle sevdiği birine, hele ki çok çok değer vererek sevdiği birine yaklaştığında onu kaybetmekten de o kadar korkar hale geliyor.
2: Hiç kimse sen değil, hiç kimse senin gibi, canımdan öte can değil, anladım ki hiç kimse...
0: Hikayede her şey çok güzel ilerlemektedir. Buluşmalar devam eder. Birlikte geçirilen zamanlar artar. İki insan birbirlerinin hayatına yeniden yer açmıştır. Artık gelecek konuşulur, planlar yapılır ve bazen insan tam o noktada içinden şu düşünceyi geçirir. Belki bu kez gerçekten olacak.
1: Çünkü insan bir ilişkiye inanmaya başladığında geleceği kurmayı da düşünmeye başlar. Çünkü sevgi insanın zihninde en güçlü ve iyi yanlı ihtimalleri de büyütmeye başlar.
0: Bir gün çok küçük bir detay fark edilir. Bir profil fotoğrafı nehir. Biliyorsun insan çoğu zaman profil fotoğraflarına çok dikkat etmez.
1: Ama bazen bir fotoğraf insanın zihninde bir hatıra uyandırabilir. Çünkü bazı görüntüler de insana geçmişi hatırlatabilir ki burada tetiklenmiş bir geçmişten bahsedeceğiz.
0: Evet.
1: Kadın adamın o profil fotoğrafında bir detayı fark ediyor. Ve fark ettiği detayın da eski bir hikayeyle bağını yakalıyor.
0: Aslında çok büyük bir şey değil ama bazen insan o detayı gördüğünde o detayın arkasındaki anlamı düşünmeye başlıyor değil mi?
1: Evet, insan zihni boşlukları sevmez. Bir şey tam açıklanmadığında zihin kendi hikayesini yazmaya başlar.
0: Kadın bu durumu içinde taşımak istemez. Çünkü insan sevdiği biriyle açık konuşmak ister. Bir fotoğrafın gerçekten ne anlama geldiğini bilmek ister.
1: Evet, çünkü bu geçmişle ilgisi olan fotoğraf aslında adamın bir önceki süreçten kalma bir görseli. Ve kadın burada şunu sorguluyor aslında Durucuğum. Bu doğal bir ihtiyaç. Çünkü güven duygularla değil, açık iletişimle kurulan bir bağ.
0: Ve insan bir ilişkiye çok değer verdiğinde aslında daha hassas hale gelir. Çünkü sevgi insanı güçlü yaptığı kadar kırılgan da yapar.
1: Ve bazen bir ilişki tam da en güzel zamanında küçük bir sınavdan geçer.

0: aslında insanı konuşturmaktan çok susturuyor sanki.
1: Doğru olabilir ama ben mesela susarken aslında çok fazla şey düşünüyorum.
0: Galiba hepimiz öyle yapıyoruz. Aslında her birimiz birazcık da dedektiflik yapıyoruz. Yani bu dedektiflikte bir şey aramak için değil. Ya da orada bulmak için değil, tam tersi. Ne olur Allah'ım gerçekten denk gelmesin. Ne olur düşündüğüm gibi çıkmasın. Ne olur hayallerim yıkılıp o güven yarı yolda bırakılmasın diye.
1: Yani evet, dışarıdan bakınca sessizlik gibi görünüyor ama içeride kalabalık bir yer oluyor bazen.
0: Hele ki cevaplayamadığımız şeyler varsa.
1: Ya da sormaya cesaret edemediklerimiz.
0: Ya o kadar farklı bir noktaya değindin ki Duru. Biliyor musun? Çocukken ben insanların yaş aldıkça daha az soru sorduklarını zannediyordum.
1: Ben de.
0: Ama tam tersiymiş.
1: Sadece sorular değişiyor.
0: Nasıl yani?
1: Ya çocukken dünya hakkında sorular soruyorsun.
0: Sonra?
1: Sonra insanlar hakkında soruyorsun.
0: Ay evet, bir süre sonra da kendi hakkında.
1: Ve galiba en zoru onlar.
0: Kesinlikle, çünkü bazı soruların cevabını gerçekten bilmiyorsun.
1: Bazılarının cevabını biliyorsun da duymak istemiyorsun.
0: Biraz ağır olmadı mı ya?
1: Ama doğru değil mi?
0: Tamam doğru da hepimizin hayatında cevabını bildiği halde tekrar tekrar sorduğumuz sorular var.
1: Belki cevabın değişmesini umduğumuz için.

0: Yine bir dinleyici mesajı okudum.
1: Ne yazıyordu? Ya
0: şöyle diyordu. Bir süre sonra onu düşünmeyi bıraktım sandım. Sonra fark ettim ki onu değil, ona dair sorularımı düşünüyormuşum.
1: Ne kadar tanıdık.
0: Çünkü bazen insanın zihninde kalan kişi değil.
1: Cevapsız kalan şeyler.
0: Yani bir konuşma.
1: Bir sessizlik.
0: Bir neden.
1: Bir ihtimal.
0: Ve ilginç olan şu, bazen aldığımız cevaplar bizi rahatlatmıyor.
1: Evet, çünkü mesele cevap bulmak olmayabiliyor.
0: Bir soru daha geliyor. Peki ne?
1: Doğru soruyu bulmak. Şüphelerin ardından gelen o uzun düşüncelerde gerçekten doğru soruyu bulmak. Ama Durucuğum, burada mevzu doğru soruyu bulmak ya da sormak da değil. Tam tersi. Soru doğru olsa da ne olur cevabı bildiğim gibi olmasın diye dua etmek.
0: Ve insan uyurken bile peşini bırakmayan sorular var aslında, değil mi?
1: Kısa cevabı da bazen karşımızdaki insanda bile değil.
0: Kendi içimizde saklı olan soruların yanında.
1: Şimdi biraz da o soruların peşinden gidelim.

0: herkesin kendi hikayesinden bir parça bulduğu, söylenenle söylenmeyen arasında kalan her şey. Nehir ve Duru'nun sunumuyla Ara Ses devam ediyor.
1: Bizden kurtulmak zor. Siz nerede? Biz orada. Radyo Öğüt 102.1.
0: Herkesin kendi hikayesinden bir parça bulduğu, söylenenle söylenmeyen arasında kalan her şey. Nehir ve Duru'nun sunumuyla Ara Ses devam ediyor.

herkesin kendi hikayesinden bir parça bulduğu, söylenenle söylenmeyen arasında kalan her şey. Nehir ve Duru'nun sunumuyla Ara Ses devam ediyor.

0: Evet, bazen bir ilişki en güzel zamanında en zor sorularla karşılaşır. İnsan sevdiği biriyle hayaller kurarken, geleceği düşünürken bir anda kendini beklemediği bir konuşmanın içinde bulabilir.
1: Çünkü ilişkilerde bazen duygular kadar geçmişte konuşulur. Ve geçmişin konuşulmaya başladığı, hatta geçmişin kendini konuşmaya başladığı yerde insan kendi içinde yeni sorular doğurabilir.
0: Biz de bu ilişkinin içindeki o zor soruları konuşmaya devam ediyoruz.
1: Çünkü insan bir ilişkiye gerçekten bağlandığında sadece bugünü düşünmez. Sadece ilişkiye de bağlanmaz. Bir insana, bir alışkanlığa, bir köke, bir varlığa bağlanmayı. Ve bütün bunları yaparken beraberinde geçmişi düşünmeyi de kendi yanında getirir. Çünkü insanın zihninde çok basit bir ihtiyaç vardır.
0: Hikayede fotoğrafın yarattığı o küçük kırılma zamanla konuşulması gereken bir meseleye dönüşür. Kadın bu konuyu içinde büyütmek istemez. Çünkü bazen insan kafasında büyüyen bir soruyla yaşamaktansa onu açıkça konuşmayı tercih eder. Bu yüzden adamdan bir şey ister. Onu bulunduğu şehre davet eder.
2: Savurat sevdayı bir yere fırlat. Bitti sayıp acı kaldır öyle.
0: Ama bu davet sıradan bir buluşma değildir. Çünkü içinde bir karar vardır, bir netlik isteği vardır.
1: İnsan bir ilişkiyi ciddiye aldığında belirsizlikle yaşamak istemez. Çünkü belirsizlik zamanla duygunun içerisine şüphe yerleştirir ve bu da ilişkinin belki de dinamiti olur.
0: Adam daveti kabul eder ve bir süre sonra iki insan yeniden aynı masada oturur. Bazen bir konuşma mesajlarla yapılabilir. Ama bazı konuşmalarda ancak yüz yüze gerçekleşebilir. Çünkü insan karşındaki kişinin artık sesini duymak ister. O bakışı görmek ister. Ve bazen bir cevabın da gerçek olup olmadığını ancak o an anlayabilir.
1: Çünkü ilişkilerde yüz yüze konuşmalar önemlidir. Burada aynı masanın etrafında iki insan sadece duygusuyla oturmaz. Çünkü masada karşındaki oturan kişi ne kendini saklayabilir ne de sen kendinden saklanabilirsin. Özellikle insanlar duygularını sadece kelimeleriyle değil, beden diliyle anlatırken ben buradayım demekten ziyade neden oradan kaçmak istediğini de bilebilir.

0: Konuşma ilerledikçe geçmişin bazı parçaları ortaya çıkar. Bazen bir ilişki şu an yaşanan bir sorunla değil, geçmişte yaşanmış bir hikayenin gölgesiyle sarsılabilir. Çünkü geçmiş tamamen kapanmadığında hepimizde olduğu gibi zaman zaman yeniden gündeme gelebilir.
1: Çünkü insan yeni bir ilişkiye başladığında geçmişin tamamen kapandığından ya da geçmişin gölge gibi peşinden gelmek durumunda kalmadığını, orada olmadığını görmek ister.
0: Ve kadın için bu konuşmanın tek bir amacı var Nehir. Güveni yeniden kurmak. Çünkü bir ilişki en çok güvenle ayakta kalıyordu, öyle değil mi?
1: Evet ve bazen güven de soruları sorarak ayakta kalabilir. Ama en önemlisi o sorulara yanıt verirken ki ifadelerde gizli.
2: Susma, söyle nasıl yaşar böyle insan. Susma, konuş hadi anlat büyük insan. Söyle bir aşk mı çare olur.
0: Ve konuşma bittiğinde her şey tamamen çözülmüş değildir. Ama bazen insanlar bir konuşmanın ardından içlerinde bir his taşır ya. O his ya güven verir ya da yeni bir düşünce başlatır, değil mi?
1: Evet Duru, çok güzel söyledin. Burada minicik bir araya girip ifade ettikten sonra sana yanıt vermek istiyorum. Aynı masanın etrafında oturdu ya, o gözlerin buluşması tek bir şeyi aramıyor. Evet, kıran ya da kırılan olup olmamak değil. O masaya gelene kadar ki o insana yoluna çıksın diye dua eden bir sürü insan varken o masada seninle oturmayı tercih eden birinin gözlerine baktığında bazı konuşmaları yaparken zorlanırsın. Ve biz ilişkilerde aslında bazı konuşmaların da sonuçtan çok insanın içinde bıraktığı duyguyla hatırlandığını
0: söyleyeyim. Evet, bu akşam bir ilişkinin içindeki zor soruları konuştuk.
1: Ve tek başına sevginin yetmeyeceğini, çünkü sevgi sizi bir araya getirebilir ama güven sadece bir arada tutabilir diyebileceğimiz, en önemlisi de güvenin ne kadar önemli olduğu, birilerinin doğası olanın bir başkasının rüyasında bulunup bulunamayacağını.
0: Bu akşam cevap vermedik.
1: Sadece şunu sorduk. Bir ilişkide geçmiş gerçekten geçmiş midir?
0: Burası Ara Ses.
1: Söylenenle söylenmeyen arasında yanınızdan geçip gidenlerin birer insan değil, birer hikaye ve birilerini görmek için can attığı, biri buluşma nedeni olabilecek kalpler olduğunu unutmadığınız, üzülmediğiniz demeyeceğim, üzülseniz de tekrar gülmeyi hatırlayabileceğiniz ana kadar hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

herkesin kendi hikayesinden bir parça bulduğu, söylenenle söylenmeyen arasında kalan her şey. Nehir ve Duru'nun sunumuyla Ara Ses sona erdi.

0: Radyo Uç reklamlar. Reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlit organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Dikkat Düzce! Sınırlı süre için kasko anlaşmalı cam değişiminde hızlı servis avantajı Akif Oto Cam'da. Randevu beklemeden aynı gün çözüm. Yoğunluk başlamadan yerinizi ayırtın. Akınlar Mahallesi 2590. Sokak numara 69 0545 566 0258 Akif Oto Cam. Geç kalmadan gelin.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95

0: Radyo Iğit reklamlar. Reklamlar.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce. Çatınız akıtıyor mu? Eski kiremitlerle uğraşmayın. Kolçak Yapı'yla tanışın. Eski çatıyı söküyoruz, yerine sandviç panel çatıyla uzun ömürlü, su geçirmez çözüm sunuyoruz. Hızlı işçilik, net fiyat, sıfır sorun ve ücretsiz keşif. Düzce'de çatı denince Kolçak Yapı, Habib Kolçak, Nalvantoğlu Mahallesi. Hemen arayın 0541 842 2973. Kolçak Yapı, çatıda son nokta.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95.

0: Radyo Öğüt.
1: Bu bir son mu? Kısa bir ara mı? Kuşkun bile cevaptı asla.

0: Dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt, Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

Hadi vur. Korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçlarını, kömür karası gözlerini. Hadi ne olursun, Allah'ın aşkına.

0: deminle.
1: Yandan geçerim, senden vazgeçmem, umurumda değil yaşamam.

0: Radyo Öğüt.
1: Dinle, aşk seninle.
2: Sensiz, susuz yağmurlar gibiyim. Kanatsız kuşlar. Beni ancak sevenler anlar.

0: Radyo Ilıç reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu üzeri, Renault Servisi karşısı Düzce. 0537 832 21 81. 0537 832 21 81.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Çatınız evinizin güvencesidir. Kaliteyi seçin, riski unutun. Kolçak yapıyla eski çatınızı yenileyin, sandviç panel sistemleriyle uzun ömürlü konforu yaşayın. Estetik, dayanıklı, profesyonel uygulama ve ücretsiz keşif. Düzce'de güvenin adı Kolçak Yapı. Habib Kolçak. 0541 842 2973.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlüt organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Bilmem ki unutup nasıl evlendim. Bir masalmış meğer okul yılları. Bir masalmış meğer okul yılları.

0: Reklamlar, reklamlar.
1: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081 0380 606 çift 081 Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95

Bitecek bu hasret, bitecek canım. Dayan ey yüreğim, ha gayret dayan. Bitecek.

0: ayıramaz. Bizi kimse ayıramaz. Bizi kimse ayıramaz.
1: Radyo Ünk reklamlar. Reklamlar.
2: Hayatınızın en özel gününü unutulmaz bir masala dönüştürmeye hazır mısınız? Tuğçe Acar Organizasyon, en mutlu anlarınızda yanınızda. Söz, nişan, düğün, sünnet ve mezuniyet törenlerinden cam zemin sahne kurulumu, profesyonel DJ ve müzisyenler, son teknoloji ses ekipmanları ve size özel konsept çalışmalarına kadar her şey tek bir çatıda. Bitmedi! Hastane yeni doğan süslemeleri, cinsiyet partileri, doğum günleri, mevlid organizasyonları, eğlenceli after party etkinlikleri ve profesyonel halk oyunları ekibimizle tüm davetlerinize renk katıyoruz. Siz hayal edin, biz gerçekleştirelim. Tuğçe Acar Organizasyon, Süleymanoğulları, Doğanlı Köyü, D100 Karayolu Üzeri, Renault Servisi Karşısı, Düzce. 0537 832 2181 0537 832 2181.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 900 11-96-18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95.

Söyle neydi suçum? Sana ne yaptım? Seni sevmekle ben yolumdan saptım. Verdiğin dert ile belayı kaptım. Azrail'den önce gelemez miydin?

yarımda koydun beni. Böyle kolay gitmek var mı? Bir insanın onurunu böyle kolay silmek var mı? Yar yolda koydun beni, böyle kolay gitmek var mı? Bir insanın onurunu böyle kolay silmek var mı? Hak etmedim, hak etmedim ayrılığın karşını. Kıyarım bu canıma, hiç düşünmem yarın.

seviyorum. Hasretin pençesindeyim. Seni kaybettim. Ölümü hak ettim. Yüreğimde yüreğimi yitirdim. Senden başka kimseyi.

Bırakalım bu mevzuyu. Sonu gelmez sözlerin. Bak, doluverdi ağlamam diyen gözlerin. Haydi kalk, sigaranı unutma. Burası kapanıyor. Bu saatte bulamayız sigarası da sabah.

Nasıl elveda demişim benim gibi içenlere. Bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım, Tanrım sen bağışla beni. Vefasız kuluna kandım, zehir etti gençliğimi. Nasıl içmeyeyim, nasıl içmeyeyim, nasıl içmeyeyim.